0: Mahira, bağdaki çönek terğan qoğun pişip qapdı. Sərdi muzdak qoğun yürekki yaqıdı. Kelinla, billi yeyli. Layba, layba, woman yiçi çi gua gua.
1: Ayyo, 这么早就开始学普通话了。 你切瓜瓜， 我去整理餐桌， 然后我做汤翻饭。 你们太可爱了， 你们俩今天又是叠词大合集。
0: Nima dediniz qizim? Tushunmadim qo.
1: Sizlar bek o'moqchimi? Bugun takror so'zlarni bek shildirgan bo'lib ketibsizlar.
0: Zala yato, woman pingshi budu zhemu shuo hua ma? Nali bu dui la?
1: Zaman rizhang liao tian hen qinqie, dan shi biaozhun putong hua li, da ren shuo hua bu yong yizhi shuo die ci. He shui shui, chi fan fan, chi gua gua, shi xiao peng you sa jiao shi chang yong de. Zaman chengnian ren jiao liu bu yong zhe yang.
0: Nima dediniz qizim?